şortlu kimsin, bolalı kimsin? Mening qo'sam o'zing, mening armonim. Seni osmonimga olib ketaman. Yerda bizga kun yo'q, qum yo'qdir jonim.